Gotta get dim. Gotta get dim. Gotta get dim. Gotta get dim. Gotta get dim. Gotta get dim. Gotta get dim. Gotta get dim. Gotta get dim. Gotta get dim. Gotta get dim.